0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz
2: yurtimizda

0: piyonista suhbatidan. Agar eshakning oldiga bir chelak suv va yana bir chelak aroq qo'ysang, qay birini ichadi, a?
1: Suvdir, suvni.
0: Nega? Chunki u eshak.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kuhanası.
2: Simeon Altov. Sakilik.
3: Esimni tanıganımdan beri içemem. Lekin koça değmez. Uyumda, dostlar, tanışlar davrasıda. 300 gram içkenimden keyin kuturup ketemem. Yok, adaştım. Sahiligim tutup ketedi. Ufadlarımdan kaybır uyumdaki nimege katkırak tikilip kalsa, o işini koltuklatıp yubara veremem. Kanı olmayı kursun ki uyudan sağ çıkar mekene. Kaysıdır ulufatım kitap, kaysıdır mebel bilen uyumda terk etişedi. Mürkünü karazı mahval çatak. Uyda tabara narsalar, cihazlar kemayıp bar yaptı. Yok dedim ozum. Munakas ketmeydi. Ertasidan boshlab ichgan paytimda xotinimni yonimga o'tkazib qo'yadigan bo'ldim. U qaysi ulfat nima olib kelsa, uning uy manzili, telefon raqamini yozib turadi. Ko'ribsizki, ertasiga olib ketilgan narsalarning hech bo'lmaganda yarmisini qaytarish imkoni tug'iladi. Xotinimni bekor ichki undabman, majburlabman, hozir mensiz ham ichaveradigan bo'lgan. Lekin bu yaxshilikka, u aksincha kechalari yo'qolib qolganiga yarasha uyiga narsa ko'tarib keladigan bo'ldi. Kechagi ichishdan so'ng bosh og'rib, kayfiyat nolga tushib uyg'onsam, uyimizda erkaklarning bo'yin bog'lari, paypoqlari, tuflilari qalashib yotgan bo'ladi. Ko'raman-u, darrov ko'nglim ko'tarilib, xotinimga mehrim ortadi. Qaniydi men ham xotin jonimga xuddi shunday mehribonlik qila olsam. Qaniydi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.